0: kitle parmak yeri. Yeter anlatı. Aha.
1: Kaaru hakee tuon tahta video.
2: Pia te haa uterio ki te rangi. Mai puke atua ki fitiraya. Tirio irirangi. Utea tiawa toa.